0: RM, bom dia.
1: Kasi munu mmahisa kuyini munu akaratileko. Nungungu lingan tlamula, kamisho nyamukha. Asinkura jine fin tsingbunutu.